0: Minaj cevap bilgiye devam edelim. Olay istersiniz cevap bilgi sayılır. Hırmetler aydı tınlaştılarımız. 8-9-7-17-85-55-91-5 bu bizden Max'ta cevaplarını yazarsın ya mı?
1: Yayım.
0: Neresi iken indi ola?
1: Sen bilesin indi onayı mı?
0: Bilmiyorsun.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular. Nabi Dauli, Jirlar Qoyta. Uzaq ömirler, yozda köz bolup. Mahabbat qola jirda söz bolup. Yirakta qola tiran iz bolup. Qoytmilar yillar, qoytalar jirlar. Bizga dostlarını olup qoytalar. Soğışlar bilen isteliklər.